0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçüye ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e, bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üssün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Rock gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçeğe ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üstün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli

0: Üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53
1: Küpe FM reklam.

0: Selam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Radyonuz Küpe FM'de 14 Haziran 2026 Pazar gününde beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Türk pop müziğinin en iyilerini sunacağız. Ben Mehmet Ali. Deep Rice ve Jabbar'la başlayalım. Denendi.

0: Reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: Beklerime kadar aşıyor.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

Adnan Gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Yarın belki de birçoğumuz için yoğun bir gün olacak. İşte o yoğunluğumuzun öncesinde bu şarkılarla enerji depolamaya devam ediyoruz. 14 Haziran Pazar günümüzde sırada bu kez Sezen Aksu var. Yani ile hafta sonu keyfimizde.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçüye ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üstün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532-597-4292 silivrisürücükursu.com.
2: Küpe FM Reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Biçam Market'te sofralarınıza kalite ve lezzet katan Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı 3 litre bugün pazar delisine özel kaçırılmayacak fiyatıyla sizleri bekliyor. 1249 lira 95 kuruş yerine sadece 850 lira. Doğal aroması ve üstün kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi Kristal Zeytinyağı'nda bu fırsatı kaçırmayın. Biçam Market, tazeliğin ve avantajlı alışverişin adresi.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Sen ile tek tablette multi enerji. Asıl gülün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaksan.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçüye ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üssün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor.

0: Özel'le hazırlanan Oğlak Çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

özledim.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44
3: irmethospital.com. Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.
1: Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu hafta sonları ve beklenen an geldi. Haftanın en çok dinlenen, en çok konuşulan ve zirveye adını altın harflerle yazdıran 20 şarkısı hazır. Kulaklarınızı dört açın çünkü önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye'nin kalbi bu frekansta atacak. Acaba bu hafta zirvenin sahibi kim? Geçen haftanın bir numarası yerini koruyabildi mi yoksa dipten gelen büyük bir sürpriz mi var? Hazırsanız arkaya yaslanın, sesi açın ve ritme ayak uydurun. Zirvedekiler 20 geri sayımı birazdan başlayacak. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Eylül 2025'te hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Gülli'ye duyduğu hayranlık nedeniyle tamamen bir saygı projesi olarak hayata geçirdiği Oyuncak Gibi isimli parçasının yeni yorumuyla Aleyna Tilki 15. haftasında bizlere veda ediyor.

numara. Harika bir müzik yolculuğuna daha hoş geldiniz. Günün yorgunluğunu, stresini bir kenara bırakıyoruz. Çünkü şimdi sözü müziğin en iyilerine bırakma zamanı. Sizin oylarınızla dinlenme tercihlerine şekillenen müzik dünyasının en prestijli listesi Zirvedekiler 20 başlıyor. Listemizde bu hafta yeni giriş var. Basamakları hızla tırmananlar var ve tabii ki o en tepedeki koltuk için kıyasıya bir rekabet var. Kulaklarınızı takın ya da sesi biraz daha açın. Listemizin ilk konuyla yolculuğa çıkıyoruz. Çok yakın zamanda tamamı İngilizce olacak yeni bir single için çalışmalarını sürdüren, bundan sonraki süreçte global odaklı projelere hız verecek Manifest Kızları Başrol Sensin isimli parçalarıyla bu hafta 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.
5: 19 numara.
6: Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve Atina Havalimanı'nda görüntülenen sade ve doğal haliyle dikkat çeken Sezen Aksu, Ey Aşk diyecek 19 numaradan.

numara. İstanbul sokaklarında geçen ve serbest koşu kültürünü yansıtan hareketli video klibin yönetmenliğini Berat Tunç'un üstlendiği Dağılıyorum Olaysız isimli parçayla Mabel Noatiz bu hafta 18 numaranın sahibi oluyor.

0: reklam.
1: Biçam Market'te sofralarınıza kalite ve lezzet katan Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı 3 litre bugün pazar delisine özel kaçırılmayacak fiyatıyla sizleri bekliyor. 1249 lira 95 kuruş yerine sadece 850 lira. Doğal aroması ve üstün kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi Kristal Zeytinyağı'nda bu fırsatı kaçırmayın. Biçam Market, tazeliğin ve avantajlı alışverişin adresi.
0: Bir reklam.
2: 17 numara.
3: 10 yıllık sevgilisi Asil Gök'le bu yılın sonunda evleneceklerini açıklayan Derya Uluhani isimli parçayla bu hafta 17 numarada.

0: 16 numara.
1: Söz ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait olan TikTok ve Instagram gibi platformlarda yüz binlerce videoda kullanılan parçası Eller Üzer ve Serkan Nişancı bu hafta zirvedekilerin 16 numarasında.

15 numara. Fibromiyalji hastası olduğunu, göğüs ve sırta vuran ciddi ağrılar yaşadığını dile getiren Simge'nin Kalpsiz Bir Serseri isimli parçasını 15 numarada dinliyoruz.

0: Reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Küpe FM reklam.
3: 14 numara.
4: 2026'nın popüler yapımlarından olan özel bir dizi için hazırladığı soundtrack projesine imza attığı Yeraltı isimli parçayla APO bu hafta 14 numaranın sahibi oluyor.

0: Ya da yeraltı
1: 13 numara. Melankolik tarzı ve güçlü lirik kalitesiyle dijital listlerin üst sıralarındaki yerini koruyan Türk rap ve alternatif müziğin özgün seslerinden Ahiyan, Rüya Gibiydin diyecek 13 numaradan.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: 12 numara.
3: Uluslararası müzik pazarında aktif şekilde yer almaya devam edecek yeni dönem lansmanları ve global projelerin detaylarını ise çok yakında açıklayacak Manifest, Daha İyi isimli parçayla bu hafta 12 numarada.

11 numara. Hakim isimli popüler şarkısı için Silivri'de kamera karşısına geçerek yeni bir video klip yayımlayan Hande Ünsal'ın Umurdoma İşbirliği'ndeki parçası Gel bu haftanın 11 numarasında.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçüye ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üstün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: 10 numara.
6: Ünlü rapçi Bilo Küç'ün yeni çıkan Kayıp Persona albümünde yer alan Çok Güzel Gülüyorsun isimli parçada düet yapan Poizi'nin Uyuyamadın Değil Mi isimli parçasını bu hafta 10 numarada görüyoruz.

söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering çalışmalarının tamamının kendisine ait olduğu Yardım Et Allah'ım isimli yepyeni teklisiyle de bugünlerde gündemde olan Emre Fel Bir Güldün Diyecek 9 numaradan.

Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 14. 8 numara. Spor branşlarımızın başarılarından kesitlerin yer aldığı video klibiyle kısa sürede büyük ilgi gören marşıyla dijital platformlarda ve YouTube trend videolar listesinde hızla ilk 10'a girmeyi başaran Semicenk, Çıkmaz Bir Sokakta isimli parçayla bu hafta 8 numarada.

0: 7 numara.
1: Üretkenliğini hız kesmeden sürdüren dijital platformlarda Baygın, Sarıl Bana Efeler gibi ve Bugün O Gün Değil Gülüm isimli yeni single çalışmalarını arka arkaya dinleyicileriyle buluşturan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu hafta 7 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzaks'tan. Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis

0: Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14. 6 numara.
4: Kariyerinin en büyük konseri için gün sayan 28 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek La Catedral konserinde binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanan Blok 3, Kusura Bakma'yla bu hafta 6 numarada.

şarkının söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan, aranjörlüğünü ise modern soundları başarıyla harmanlayan, Kerem Akdağ imzası taşıyan Yangın Yeri isimli parçayla Türk müziğinin güçlü seslerinden Elif Buse Doğan zirvedekilere bu haftanın en yüksek yeni girişi olarak 5 numaradan dahil oluyor.

0: yangın. 4 numara.
1: Asılsız telif iddiaları veya sistem açıkları nedeniyle Haziran 2026'da tüm dijital müzik platformlarından geçici olarak kaldırılan ve yaşanan bu haksız sürece tepki göstererek kendi resmi YouTube kanalı üzerinden şarkısını yeniden yayımlayan Mebrure Değilim diyecek 4 numaradan.

0: reklam.
1: Biçam Market'te sofralarınıza kalite ve lezzet katan Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı 3 litre bugün pazar delisine özel kaçırılmayacak fiyatıyla sizleri bekliyor. 1249 lira 95 kuruş yerine sadece 850 lira. Doğal aroması ve üstün kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi Kristal Zeytinyağı'nda bu fırsatı kaçırmayın. Biçam Market, tazeliğin ve avantajlı alışverişin adresi.
0: Bir reklam.
2: Trabzon'da düzenlenecek olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında Hande Ünsal'la birlikte aynı sahneyi paylaşacak APO'nun Ömrüm isimli parçasını 3 numarada dinliyoruz.

Kosova'da düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry ile aynı sahneyi paylaşacak Manifest ve yepyeni Bombaları Ajda Pekkan destekli Hileli isimli parça bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Bir numara.
8: Geldik listenin en tepesine. Hani bir söz vardır ya, zirveye çıkmak zordur ama orada kalmak çok daha zordur diye. İşte bu hafta o koltuğu kimse kaptırmaya niyeti olmayan bir isim var karşınızda. Rakipleri çok zorladı, arkadan çok güçlü şarkılar geldi ama o liderlik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Haftanın en büyük zirvedekilerin bir numarası. Canlı sahne ambiyansı versiyonuyla sosyal medyada viral olarak Mayıs ve Haziran 2026'nın en çok konuşulan müzik olaylarından biri olan projesiyle televizyon programlarında yapay zeka müziğinin geleceği üzerine büyük tartışmalar başlatan Acıoğlu, İhtiyacım Var isimli parçayla bu haftanın yepyeni bir numarası oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Gelecek hafta Zirvedekiler listesinde taşlar yerinden oynayabilir çünkü müzik dünyasına bomba gibi düşen dijital platformları alt üst eden bir şarkı şimdi kapıyı çalıyor. Önümüzdeki hafta listemize çok yukarılardan giriş yapacağını tahmin ettiğimiz haftanın en iddialı aday ismi geliyor. Efsanevi müzisyen Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılını kutladığı Saygı albümünün 4. teklisi olan Ya Sen Gidip De şarkısını modern bir düzenlemeyle yeniden yorumlayarak dinleyicilerle buluşturan Türk pop müziğinin başarılı kadın vokallerinden Bengü bu haftanın ilk ve son aday ismi oluyor.

Bir Zirvedekiler 20 geri sayımının daha sonuna geldik. Bu haftada müziğin en iyilerini bir araya getirdik. Zirvenin sahibini hep birlikte belirledik ve kulaklarımızın pasını sildik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde ve aynı saatte müziğin tam kalbinde. Zirvenin basamaklarında buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, müzikle kalın. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

Efendim herkese merhaba. Hafta sonunun en tatlı günlerinden biri. Gerçi ardında yeni bir hafta olduğu için bugün birazcık daha tedirgin olanlar olabilir. Ancak ve ancak bugün güzel bir gündür. Çünkü en azından dinlenerek geçirip hafta içi için, pazartesi için enerji toplayabilirsiniz. Tabii ki bu enerjiyi toplarken bizler de burada yanınızda olmaya devam ediyoruz. Ve işte en iyilerden biriyle de başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Süper.

0: Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: numaralar.
1: Zerrin Özer'le Basit Numaralar'la devam edelim. Sevdiğim bir Zerrin Özer şarkısı. Bu arada İzmir'de bir kadın bozduğu her diyet için bir fidan dikme sözü vermiş. Esasında bizler için, kadınlar için çok uygun bu. Çünkü diyetleri bol bol bozuyoruz. Erkeklerde de vardır tabii ki. Mutlaka ama bizde biraz daha fazla. Ve 5 yılın sonunda yüzlerce ağaçtan oluşan küçük bir ormana sahip olmuş. Sizce neden böyle bir şey olabilir? Diyetlere hep bir gün başlayıp ertesi gün bozduğumuz için. Mesela pazartesi başlıyoruz. Pazartesi akşamı bozuyoruz gibi bir şey oluyor. Ama bazen yani çarşambaya kadar falan da gittiğimiz var. Keşke birazcık daha istikrarlı olsak bu konuda. Esasında başarılı olacağız. İstikrar başarının temeli. Ve işte Zerrin Özer Basit Numaralar.

0: Küpe FM reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Tan Taşçı'dan Cumartesi dinleyelim. Düne söyleyelim bu şarkıyı. Yoğun istek üzerine de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki 3. konserini de duyurmuş. Sanatçı İstanbul'da yalnızca 15 gün içinde 3 stat konseri vererek yaklaşık 100 bin müzikseverle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de yapay zekanın şarkı yapmasıyla ilgili bir şeyler söylemişti. Ve Cüneyt Özdemir sen ne alaka böyle bir şeyler söylüyorsun demişti kendisine. Hadi Sezen Aksu söylese neyse demişti. Herhalde Tan Taşçı'yı tanımıyor. O da çok acayip bir durum tabii ki. Nihayetinde bu işi yapan bir insansanız, gazeteciyseniz. Yani belli işler yapan, sevilen, konserleri böylesine izlenen, birçok da eseri olan birini tanımak lazım. Ve işte Tan Taşçı.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçeğe ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üssün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Simge ile sevilmeye doy diye ile devam edeceğiz. Doyamadığımız bir şey daha var, alışveriş. Gönlümüzde yapamadığımız zamanlar oluyor tabii ki, ekonomiyle de alakalı ve her şey pahalı. Güney Kore'de ne yapmışlar? Dopamin siteleri oluşturmuşlar. Sitelerde ücret ödemeden sahte alışveriş sepeti oluşturuyorsunuz. Sahte bir sipariş oluşturuyorsunuz. Hiç var olmayan kuryeyi takip ediyorsunuz ve bu şekilde paranız varmış gibi hissedip dopamin salgılanmanız amaçlanıyormuş. Vallahi o kadar tuhaf geldi ki söylerken söyleyemedim farkındaysanız son kelimeyi. Yani böyle böyle mutlu olun diyorlar. Sonuçta herkes de alamayabilir istediğini diyorlar. Ne yapacaksınız? İdare edin işte diyorlar. Bilmiyorum yani. Sizce nasıl bir fikir? Simge sevilmeye doy diye.

Gökhan Türkmen'le ezberime ile devam edelim. Ve hemen bugün de hatırlatmak istiyorum. Efendim Instagram'da bizleri takip alabilirsiniz. Instagram'daki PFM'i takip aldığınızda hem sizler için yaptığımız çekilişlerden, hem bizlerden, hem radyonuzdan haberdar oluyorsunuz. Ara ara sürpriz çekilişlerimiz oluyor. Konuklarımız, programlarımız, şunlar, bunlar derken her şey ve her şey orada. Ve www.kupefm.com.tr'yi de derhal bir yere kaydedelim. Oradan da bizleri canlı dinleyebilirsiniz. Ve söz müzikte. Ne

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy. Orzakstan.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize

0: avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Çok üçten kusura bakma çalacağım şimdi size. Yeni albümü Kayıp Persona'yı da tanıttı ve dünyada en iyi açılış yapan ikinci albüm oldu dijital platformda. 5 Haziran'da yayınlandı.

3 parçalık projesi global çıkış listesinde de ikinci sıraya yerleşti. Biz tabii ki o sevdiğimiz şarkısını dinleyeceğiz şimdi de. Yani inanılmaz bir şey. Blok 3 de özellikle dijital platformlarda durmadan rekorlara imza atıyor. Ve işte Blok 3

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hileli dinleyelim Ayşe Pekkan ve Manifest kızlarından. Bu arada 90'lara damga vuran çıtır kızlar geri mi dönüyor dediler. Grubun üyelerinden Serap Türk bir açıklama yapmış bir müzik kanalına. Belki sürpriz bir şekilde tekrar bir şeyler yapabiliriz demiş. Artık onlar tabii ki daha olgun kızlar oldular ama çıtır kızlar olarak da devam edebilirler. Manifest'ten sonra biliyorsunuz bu akım inanılmaz çoğaldı. Kadın grupları birkaç grup daha gelecek belli. Hatta eskiler bile dönüyor neredeyse. Ve efendim şimdi Manifest Ajda Pekkan ve Hileli ile devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Özlem Tekin'den Aşk Her Şeyi Affeder mi dinleyelim. Eskilere gidelim biraz. Müziği çok erken bıraktı gitti biliyorsunuz. Milas'ta bir çiftlik kurmuştu, sonra kapattı. Bodrum'da yaşayan annesinin yanına taşındı ve Özlem Tekin Milas'ta yaşadığı mahallenin muhtar azası olarak da bir süre görev yapmış. Böyle çok güzel eşeklerle falan tam bir köy hanımı olarak fotoğrafları var. Sonuç itibariyle kendi hayatı, o da buradaki kalabalıktan, buradaki rekabetten kaçmak istedi belki. Herkesin ruh durumuna uymuyor tabii ki, hayatı boyunca bu rekabetin içerisinde olmak. Ajda Pekkan ne diyor? Zirvedeyim ama yalnızım diyor. Tabii ki öyle de bir durum söz konusu. Ve Özlem Tekin'le devam ediyoruz. O sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi Aşk Her Şey.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Gülşen'le devam edeceğiz şimdi. Gülşen çıkacak albümünün adına dair kendi karakterlerinin temsili olan hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimiz ve kamuoyuna saygıyla duyururum demiş. Evet, kendisine tiye alanlar olmuş. Onların yorumlarına sessiz kalmamış. Asla da kalmaz. Kalmamalı da zaten. Nihayetinde hep kendinden bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Bu da bir başarı. Çünkü demek ki bir

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Bir kez daha iyi pazarlar diyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın akşam güne vedada yine buradayım. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Hospital. Zogoturizm.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçeğe ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üssün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne

0: 502-50-53. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Küpe FM reklam.

0: Geçen markette sofralarınıza kalite ve lezzet katan Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı 3 litre, bugün pazar delisine özel kaçırılmayacak fiyatıyla sizleri bekliyor. 1249 lira 95 kuruş yerine sadece 850 lira. Doğal aroması ve üstün kalitesiyle mutfakların vazgeçilmezi Kristal Zeytinyağı'nda bu fırsatı kaçırmayın. Geçen market, tazeliğin ve avantajlı alışverişin adresi.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: YKS'ye son 6 gün. Bu haftayı eksiklerinize kaygılanarak değil, bildiklerinizi pekiştirerek geçirin. Unutmayın, siz hazırsınız. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyamız var film arasında. O da şu, onedio.com bir dünyanın gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmleri listesi yapmış. 50 filmlik bir liste bu. Bütün filmlere ayrı ayrı bakmayacağız. Çünkü o kadar zamanımız olmayabilir. Çok uzun bir liste çünkü, ama ilk ona şöyle bir bakalım. Değerli dinleyiciler, bir göz atacağız bugün. Konumuz süper kahraman filmleri. Gerçi son zamanlarda birazcık düşüşte, çok da revaçta değil süper kahraman filmleri diye düşünüyorum, ama her zaman ne kadar revaçta olmazsa olmasın yine de belli bir kitlesi vardır. Yine de bir şekilde belli bir düzeyde popülaritesi vardır diye düşünüyorum. Listemize birazdan başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Club FM burası. Film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu hafta özel bir listemiz vardı. O da dünyanın en iyi ilk 10 süper kahraman filmine göz atacaktık. 10 numarada Logan filmini görüyoruz. Bir X-Men filmi. 2017 yılında vizyona girmiştim. Benim de çok keyif alarak izlediğim bir filmdi. Çok böyle hani X-Men fanı olan bir insan değilim ama Logan karakterinin derinliklerini yansıtan, karakter derinliğini oldukça iyi yansıtmış olan, görsel efektleri de tatmin edici olan keyifli bir filmdi. 9 numarada Thor Ragnarok filmini görüyoruz. O da 2017 yılı yapımı. Bu filmi izlerken de inanılmaz keyif aldığımı hatırlıyorum. Çok eğlenmiştim. Mizahi yönü çok güçlü bir filmdi. Zaten bence aksiyon ve süper kahraman filmlerinin içinde mutlaka ve mutlaka az da olsa mizah sosu olmalı diye düşünüyorum. Kendini çok fazla ciddiye alıp çok fazla böyle nasıl diyeyim soğuk tarafa çekmemeli diye düşünüyorum. Birazcık da kendisiyle eğlenebilmeyi, izleyiciyi eğlendirebilmeyi, mizah sosuyla çok farklı, çok daha renkli, keyifli bir kıvam yakalamayı bilmeli diye düşünüyorum süper kahraman filmleri. 8 numaraya geldiğimiz zaman 2017 yılı yapımı Wonder Woman filmini görüyoruz. Bu film açıkçası beni pek açmamıştı, çok böyle kanım ısınmamıştı. Ama bu listede yer vermişler. 8 numarada yer alıyor Wonder Woman. 7 numarada 1978 yılı yapımı ilk Superman filmini görüyoruz. Christopher Reeve'in canlandırdığı ikonik rolüyle Superman bu listede 7 numarada yer almış. Dünyanın en iyi süper kahraman filmleri listesinin geri kalanına göz atmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
1: Orzaksan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
2: Küpe FM Reklam.

Efendim, kültür sanat programı film arasına devam ediyoruz. Bu güzel hafta sonunda değerli dinleyiciler, birçok kategoride sinema var biliyorsunuz. Sinemanın birçok türü var: korku sineması, dram, aşk, bilim kurgu, çizgi roman. Siz en çok hangi tarza, en çok hangi türe yakınsınız bilemiyorum ama çizgi roman filmleri sinema türleri arasında en çok ilgi gösterilen türlerden bir tanesi. Ve bugün gelmiş geçmiş en iyi ilk 10 süper kahraman filminin değerlendiği bir listeyi paylaşıyorum sizlerle. Ama önce güzel bir müzik aramız daha olsun isterseniz. Biraz sonra listemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: reklam.
1: Biçam Market'te sofralarınıza kalite ve lezzet katan Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı 3 litre bugün pazar delisine özel kaçırılmayacak fiyatıyla sizleri bekliyor. 1249 lira 95 kuruş yerine sadece 850 lira. Doğal aroması ve üstün kalitesiyle mutfakların

0: Reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

FM burası ve film arasına devam ediyoruz. Dünyanın en iyi süper kahraman filmleri listesini bugün paylaşıyoruz sizlerle arkadaşlar. 6 numaraya gelmiştik. 6 numarada Demir Adam var. Benim çocukluğumda mesela 1990'lı yıllarda Demir Adam pek popüler bir çizgi roman kahramanı, bir süper kahraman değildi. Hatta hiç bilmiyordum. Bilmiyorum tarihçesi nasıldır, hangi yıl ilk çizgi romanı yayınlandı, ilk hangi yıl bir filmde gördük Demir Adam'ı tam emin değilim ama patlamasını 2000'li yılların sonlarında yaptı diye tahmin ediyorum. Bu filmle işte 2008 yılı yapımı Iron Man filmiyle adını büyük kitlelere duyurdu diye düşünüyorum. Ve bu listede de 6 numarada. 5 numarada efsanevi süper kahraman filmi Christopher Nolan'ın elinden çıkmış The Dark Knight yer alıyor. Gerçekten de birçoğumuzun çok defa seyrettiği bir film diye tahmin ediyorum. Sadece bir defa izlemekle yetinmediğimiz filmlerden bir tanesi olabilir. Dönüp dolaşıp açtığımız, içine düştüğümüz bir filmdir. The Dark Knight efsaneler arasında zaten. 4 numarada Avengers filmini görüyoruz. 2019 yıl yapımı Avengers Endgame bu listenin zirvelerine doğru karşımıza çıkan filmlerden bir tanesiydi. Evet, sizin favori süper kahraman filminiz şimdiye kadar karşımıza çıktı mı? Listemizde bilemiyorum ama çıkmadıysa da ilk 3'e de bakacağız birazdan.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Kupa FM'de tüm zamanların en iyi süper kahraman filmleri listesine göz atıyorduk. Bugün değerli dinleyiciler, özel bir dosyamız vardı. İlk 3'e gelmiştik. 3 numarada Black Panther filmini görüyoruz. 2018 yılı yapımı bu güzel film gelmiş geçmiş en iyi ilk 3 süper kahraman filmi arasında gösterilmiş bu listede. IMDb puanı da bu arada 7.3'müş. 2 numarada birazcık beni hem şaşırtan hem de sevindiren bir film çıkıyor karşımıza. The Incredibles, yani İnanılmaz Aile. Aslında motomot birebir çeviri yapacak olsak İnanılmazlar aslında filmin birebir çevirisi ama İnanılmaz Aile olarak ülkemizde vizyona girmişti. Daha sempatik, daha sevimli bir isim. Böyle bir çeviri bence de daha mantıklı olmuş. Neden sevindim 2 numarada The Incredibles filminin karşıma çıkmasına? Çünkü bu filmi izlediğimde gerçekten inanılmaz hayran kalmıştım. Çok sevmiştim. Görsel efektleri, enerjisi, hikayesi, karakterleri çok çok hoşuma gitmişti benim. Dolayısıyla böyle favori bir filmimin böyle bir listenin ikinci sırasında yer alması da beni sevindirdi açıkçası. Ve geliyoruz bir numaraya. Tüm zamanların en iyi süper kahraman filmleri listesinde bir numarada gördüğümüz film tabii ki Spider-Man Into the Spider-Verse. 2018 yılı yapımı bir Örümcek Adam filmi değerli dinleyiciler. Örümcek Adam'ı severler, süper kahramanlar arasında Örümcek Adam fanı olanlar bu listeden zannediyorum ki oldukça memnun kalmışlardır.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçeğe ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üssün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, patch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

efendim bugün yine film arasıyla sinema dünyasının nabzını tuttuk arkadaşlar. Sevgili sinema severler, sinema dünyasında yeni bir yolculukta tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Efendim, reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçeğe ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üssün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerim inaç.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka patlaması. Uzmanlar Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntü ve uydu fotoğraflarının sosyal medyada yüz milyonlarca izlenmeye ulaştığını ve bazı içerik üreticilerinin bu içeriklerden para kazandığını söylüyor. BBC Verify analizine göre Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş hakkında çok sayıda yapay zeka üretimi video ve sahte uydu görüntüsü internette hızla yayılıyor. Bu içerikler çatışmaya ilişkin yanlış veya yanıltıcı iddialarla paylaşılıyor ve sosyal medya platformlarında yüz milyonlarca görüntülenme topluyor. Uzmanlara göre sosyal medya şirketleri sahte içeriklerle mücadele için sistemlerini geliştirmeye çalışsa da etkileşim odaklı gelir modelleriyle doğru bilgi yayma hedefi arasında hala ciddi bir gerilim bulunuyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden dijital medya uzmanı Timothy Graham, durumun gerçekten alarm verici bir ölçüye ulaştığını belirtti. Graham, eskiden profesyonel video prodüksiyonu gerektiren şeyler artık yapay zeka araçlarıyla dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Gerçekçi görünen sahte savaş görüntüsü üretmenin önündeki engeller neredeyse tamamen ortadan kalktı dedi. Amerika ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail'e bazı körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine drone ve füze saldırıları düzenledi. Hızla gelişen çatışmalar nedeniyle birçok kişi sosyal medyayı güncel bilgi edinmek için kullanırken bu durum sahte içeriklerin de hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sosyal medya platformu X bu hafta yaptığı açıklamada silahlı çatışmalarla ilgili yapay zeka üretimi videoları etiketlemeden paylaşan içerik üreticilerini geçici olarak gelir programından çıkaracağını duyurdu. Söz konusu program paylaşımlarının yüksek görüntülenme, beğeni ve etkileşim alması durumunda kullanıcılara ödeme yapılmasını sağlıyor. TikTok ve Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ise benzer bir adım atıp atmayacaklarına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. BBC Verify'ın analizine göre bu çatışmanın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka ile üretilmiş sahte uydu görüntülerinin yayılması oldu. Gerçek videolar İran'ın Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu karargahına yönelik saldırılarını doğrularken ertesi gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üstün ağır hasar aldığını gösterdiğini iddia etti. Ancak bu fotoğrafın 2025 yılında çekilmiş gerçek uydu görüntüsünden yapay zeka araçlarıyla düzenlendiği belirlendi. Uzmanlara göre OpenAI'ın Sora modeli, Google'ın Veo aracı, Çinli Seedance uygulaması ve X platformundaki Grok gibi araçların yaygınlaşması sahte içerik üretimini hızlandırdı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

insanlardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

yaşarsın boyunca. Sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir. Acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri sev.

tutmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

neşedir umut aşkım kalan elinde avucunda girilir yürek bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkım

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.